Jehoshaphat ekaye se mumma anyotufo ne nyenim na nyuma awutu yenim se bunyamya ye na nehumo bo eti.